mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı ol.

Yaratıcı zekanın yanlış kullanımı. Genelde gündemimizde hep böyle haberler var biliyorsunuz. Hava durumundan bahsettik ama şimdi Fransa'dan gelen bir haber. Hava nasıl olursa olsun sizin kazancınız kurutma makinesinden olsun dedirten cinsten. Olay şu, Paris'te havalimanındaki sıcaklık verisi tek bir sensörden geliyor. Şüphelilerse oldukça absürt ama bir o kadar mantıklı. Biri sensörün dibine kadar gidip saç kurutma makinesini çalıştırarak Paris'i kağıt üstünde ısıttığı düşünülüyor. Biliyorsunuz hava durumu ile ilgili bahisler gani çok popüler dünya genelinde. İşte böyle çok iyi bir sensörden geliyor. Şüphelilerse oldukça absürt ama bir o kadar mantıklı. Biri sensörün dibine kadar gidip saç kurutma makinesini çalıştırarak Paris'i kağıt üstünde ısıttığı düşünülüyor. Biliyorsunuz hava durumu ile

Bugün yayınlanan şarkılar tam aksini söylüyor. Galiba bayağı yavaş ve sıcak bir yaz geçireceğiz. Artık sadece cebimizdeki paraya bakıp zenginiz demiyoruz. Yeni yayınlanan Refah Endeksi ülkelerin zenginliğini ölçerken kişi başına düşen geliri bir kenara bırakıp eşitsizlik, yaşam kalitesi ve sosyal gelişmişlik gibi kriterleri de masaya yatırdılar. Sonuçlarsa tam bir sürprizler ligi. Zirvenin sahibi, kimseye şaşırtıcı gelmeyecek o isim. Norveç hem huzur hem refah koltuğuyla yine onlar oturdular, ilk sıradalar. Dünyanın en büyük ekonomileri Amerika, Almanya ve Fransa bu yeni kriterlere göre ilk ona girmeyi başaramadılar.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, demek ki neymiş? Kasadaki paranın çokluğu değil, o paranın sokaktaki insana ne kadar huzur ve adalet olarak döndüğü önemliymiş. Bu endeks bize diyor ki sadece büyümek yetmez, adil paylaşmak gerek, kaliteli bir yaşam gerek ve sosyal gelişmişlik gerek.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın bir ucunda insan, diğer ucunda kablolar ve algoritmalar. Sony tarafından geliştirilen ICE, resmi kuralların geçerli olduğu maçlarda elit masa tenisi oyuncularına karşı gövde gösterisi yaptı. Sonuç, 5 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Yani artık sadece satrançta ya da go oyununda değil, hızın ve refleksin konuştuğu masa tenisinde de ben de varım diyorlar.

İngiliz Money dergisinin İstanbul muhabiri dilimizde 4 hecelik bir sihrine resmen aşık olmuş. Kolay gelsin. Çok da güzel bir yazı yazmış konuyla ilgili. Hani bazen bir şeyi çok yaşarız da değerini başkası söyleyince anlarız ya. Tam o hesap. Her kapıyı açan anahtar kolay gelsin. Sınıfsız bir selam. Gerçekten öyle. İngilizce'de bu konuda büyük bir eksiklik varmış. Yazar dertli. İngilizcenin acilen böyle eşdeğer bir ifadeye ihtiyacı var diyor. Easy comes to you olabilir mi acaba?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

süre gelen o meşhur iddia tekrar masada. Evin ilk çocuğu daha mı zeki? Araştırmalar genellikle ilk çocukların akademik olarak bir adım önde olduğunu söylerdi ama nedeni tam olarak çözememiştik. Mesele sadece kitaplar değilmiş. Başarı farkının sırrı sadece ebeveynlerin ilk çocuğa gösterdiği aşırı ilgi ya da disiplin değilmiş. Araştırmaya göre aradaki o minik ama belirleyici farkın sebebi fiziksel sağlık olabilir. İlk çocukların sonraki kardeşlerine oranla gelişim süreçlerinde bazı sağlık avantajlarına sahip olduğu ve bunun da bilişsel başarıyı dolaylı yoldan etkilediği düşünülüyor. Gerçekten de ilk göz ağrısı olmak IQ'yu arttırıyor olabilir.

Yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

24 milyar dolarlık dev anlaşmaları imza atan Amerikalı Sullivan & Cornell şu sıralar çok meşguller. Ama dava kazanmakla alakası yok, özür dilemekle. Olayın özeti şu: şirketin avukatları bir dava dosyası hazırlarken yapay zekadan yardım alıyorlar. Ancak bizim akıllı asistan hızını alamayıp hukuk tarihinin hiç var olmamış tamamen uydurma, emsal kararlar ve olmayan yasalar üretiyor. İşin kötüsü, bu uydurma dosyalar kontrol edilmeden mahkemeye, hakimin önüne kadar gidiyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Şöyle bir hayal edin, 15 farklı ülkeden gelen onlarca insan sahil kenarında toplanmış ve en gerçekçi, en tiz, en simit çalan martı sesini... Evet, martı sesini çıkartmak için yarışıyorlar. Şimdi bu organizasyon öyle bir seferlik, bir şaka değil. Tam 6. kez düzenleniyor. Ödül ne, ne para ne altın. Sadece eğlenmek. Çok eğlenceli bir yarışma. Eğer bugün trafikte ya da ofiste canınız sıkılırsa deneyin.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Günün kelimesi biraz zor. Kozmetikoreksiya. Peki nedir bu derseniz? Kusursuz olacağım, cildim porselen gibi parlayacak derken kantarın tozunu kaçırma durumu. Yani kozmetik ürün takıntısı. Eskiden annelerimizin makyaj çantasına gizlice bakan çocuklar şimdi 10 yaşında gözaltı serumum nerede diye geziyor. Şaka bir yana gerçekten durum ciddiyim.

Karnavalı maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Kapanış şarkımız yine Sali'den Asrın Hatası.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Yeni haftaya başlarken pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel pazartesi gününde günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renan, mikrofon başındayım. Önünüzdeki 2 saat boyunca pazartesiyi daha keyifli hale getireceğim. Siz de aynı keyif almak isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın. Bize eşlik edin, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Hayatın ritmi başlasın.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Söz konusu kahve. Sondan vazgeçemiyoruz. Orası kesin. Milyonlarca kişinin enerjik bir günün başlangıcı için vazgeçilmezi kahve. Sabahları uyandıktan sonra içilen kahvenin, yoğun bir günün ardından içilen kahvenin, hatta baş ağrısını gidermek için bile içilen kahvenin yeri farklıdır. Ama neredeyse hiç kimse kahvenin vücudumuza etkilerini durup düşünmüyor. Kahve içmek misal dokunma algımızı da etkiliyormuş. Evet, yanlış duymadınız. Dokunma algımız. Şöyle açıklıyor uzmanlar. Beynimizin bir dokunma duyusu, dokunma algısı var. Ki kafein tüketimi beynimizin kısa gecikmeli afferent inhibition adı verilen kritik sürecine etkiliyormuş. Yani beynimiz her dokunuşta aşırı tepki vermesini engelliyormuş vücudumuzun. Ve kahve içersek işte bu aşırı tepki pozisyonunu biraz daha baskılıyormuş. Yani iyi geliyormuş. Yani dokunma sistemine iyi geliyormuş. Hareketlerimiz daha yumuşak, daha kontrollü oluyormuş. İnanalım mı? Hadi inanalım buna da, kahveyi sevdiğimiz için. O halde kahve içmek için bir sebebimiz daha var.

Zaman zaman dünyayı etkisi altına alacak jeomanyetik fırtınalardan bahsediyorlar. Gerçi geçtiğimiz hafta sonuydu ama siz yine de mutlaka duymuşsunuzdur. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bakın, bol su tüketimi ya da su tüketiminin aslında her derde deva olduğunu fark ediyoruz. Vücudunuz eğer yeterli su tüketmezse, yeterli su almazsa pek çok hastalığında zaman içerisinde kapısını aralıyorsunuz. Vücudunuzu dinlendirdiğinizde, yeteri kadar dinlendiğinizde ve yeteri kadar sıvı tükettiğinizde jeomanyetik fırtınalardan bile en az şekilde etkileneceğinizi söylüyorlar. Ben hatırlatmış olayım geç de olsa, siz yine de her türlü sağlık problemine karşı bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: Çok sevdiğimiz bir Aşkın Nur Yengi şarkısıydı Yabani. 1997 yılında seslendirmişti ki şarkının üzerinden 27 yıl geçtikten sonra 2024'te Derya Ulu şarkıyı yeniden coverladı. 90'larda, 80'lerde, 2000'lerde söylenmiş şarkıların yeni yorumlarını çok seviyoruz. Biz de Derya Ulu yorumuyla dinledik Yabani'yi. Peki Edis'le devam edeceğiz iyi müziğe. Geçtiğimiz gün Harbiye'de harika bir konser verdi. Mini takım hamlesi de yine Edis'ten konuşulacak bir hamle olarak geldi. Çünkü 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanı pek çok sanatçıyı heyecanlandırdı. Edis harekete geçti. Mini takım için peş peşe gelen şarkı paylaşımlarına katılan Edis, Martılar şarkısını yeniden yorumlayınca sosyal medya birbirine girdi diyebiliriz. Çünkü Edis yorumu binlerce yorum ve etkileşim aldı. Martılar şarkısını milli takım coşkusuna uygun bir şekilde yeniden yorumladı Edis. Sadece Edis değil, Sinan Akçıl, Sefo, Semih Cenk. Pek çok ünlü isim yeni bir marş isteğiyle yanıp tutuşmaya, yeni şarkılar yapmaya devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı 24 yıl sonra A Milli Futbol takımı için Dünya Kupası heyecanı pek çok ünlüyü de harekete geçirdi. Hangisini beğenirsiniz bilmem ama biz Edis'i dinleyeceğiz bu kez. Bana neyle?
1: Alo.
2: Şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.

Evde kullandığımız pek çok eşyanın farklı kullanım alanları var. Mutfakta kullandıklarımız da keza farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Mesela pişirme kağıtları. Sadece pişirme için mi kullanıyorsunuz? Yani adı üstünde pişirme kağıdı başka ne alanda kullanılabilir ki diyorsanız, bu çok yönlü mutfak ürününün evdeki eşyaları temizleyebildiğini, onarabildiğini, koruyabildiğini hatırlatmak istiyorum. Ne yapmak lazım? Yağlı kağıtları, pişirme kağıtlarını farklı alanlarda da kullanmak lazım. Misal mutfak musluklarınızı yağlı kağıtla temizlediğinizde ışıl ışıl parlayacak, üstelik gelecekteki lekelerin de oluşmasını engelleyecek. Çekmecelerinizi, özellikle mutfak ve banyo çekmecelerini kaplamak için yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Değerli gümüş eşyalarınızı yağlı kağıtlara sarıp da saklayabilirsiniz. Hatta giysilerinizi ütülerken yağlı kağıt kullanabilirsiniz diyorlar. Ya kağıttaki yağ kıyafete geçerse diye endişe etsek mi? Bir denemekte fayda var. Misal çekmeceler sıkışıyorsa rayların üzerine yağlı kağıt koyduğunuzda da çekmeceler kolay açıp kapanıyormuş. Farklı alanlar var tabii ki kullanılacak. Bunlar birkaç tanesi aklımıza gelen, sizin de varsa bildiğiniz paylaşın, biz de faydalanalım.

Şimdi ben bir müddettir oda nemlendiricisi kullanıyorum. Gerçekten çok iyi geldi. Özellikle kuru havalarda, özellikle kuru ortamlarda o kadar iyi geliyor ki yani sanki oda nemlendiricisi sponsoru almış gibi hissediyorum kendimi ama hayır. Varsa kuru öksürük, ses kısıklığı, varsa bir baş ağrısı, dolu sinüsler bunlara gerçekten iyi geliyor. Odanızın havasını daha nemli bir hale getiriyor. Kuru dudakları bile toparlıyor. Horlama problemine kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor gerçekten. Sadece sağlık açısından bazen denediğim şeyleri sizinle paylaşmayı seviyorum. Yoksa kimse bu konuda bana herhangi bir tavsiyede bulunmadı. Kendi tavsiyemi size aktarmak istedim. Gerçekten son dönemlerde özellikle popüler olmaya başladı. Kullanıp da hani var mı sizin de kullandığınız, deneyimlediğiniz böyle sosyal medyada her şeyi çok fazla abartıyorlar ya. Gerçekten kullanıp da faydalı gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Misal Airfry hiç almadım. Misal robot süpürgem yok. Misal saplı süpürgelerden de yok, o uzunlardan ismi lazım değil. Onları almadım. Onlar bana sorarsanız sosyal medyanın abartması. Ama yok, hava nemlendirici gerçekten sağlık açısından iyi geliyormuş. Deneyimledim, sizinle paylaşmak istedim.

0: Yaşar.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlayabilmek için çok fazla detay var. Bilim insanlarına göre ise aslında bir yalanı yakalamak çok kolay. Karşı tarafın mimiklerine ve hareketlerine odaklandığınız vakit bizi gerçekten yalana inandırabilir diyor bilim insanları. Gerçeği öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken gözlerinizi kapatmak ve sadece sesini dinlemek. Gerçekten karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için bu sefer ne beden dilini görmeye çalışacaksınız ne odaklanacaksınız. Gözlerinizi kapatıp sadece sesini dinleyeceksiniz. Bu sefer görselliğin bizi yanılttığını, bu sefer sadece duygularımızla ve duyduklarımızla karşımızdakini anlamamız gerektiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bizi kandıracak insanlar illaki buluyorlar bir şey ama siz kanmak istemiyorsanız çok kolay. Kapatın gözlerinizi, karşı tarafın sadece sesini dinleyin. O halde telefonda konuşurken de sadece sesini duyarken de yalanlara inanmamak lazım bu araştırmaya göre.

0: Gelip düşmekle hiç eksilmez o ne dertler baştı.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi sosyal medyada paylaşılan ürünlerin, özellikle şu influencerların paylaştığı, tanıttığı ürünlerin gerçekten herkesin kafasında soru işareti bıraktığını, hatta iyi satışlar yaptırdığını biliyoruz. Peki sosyal medya hayatımızı etkiliyor, beynimizi nasıl etkiliyor? Çünkü artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Zihinsel süreçlerimizi de doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını, bilgi işleme kapasitemizi değiştirdiğini, bazen de bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Bu kadar fazla sosyal medyaya bağımlı olmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Uyanır uyanmaz öyle dakikalarca yataktan çıkmadan sosyal medya kontrolü yapmayın. Kalkın yataklardan, şöyle mis gibi havayı ciğerlerinize doldurun, pencereyi açın, sabahın güzelliğini yaşayın. Gerçek hayatta yaşayın, sosyal medyada değil.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: aşk.
1: Özellikle kadınların erkeklere nazaran daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Kadın beyninin dinlenebilmesi için erkeklere nazaran bir iki saat daha fazla uyuması gerekiyormuş. Anne olduktan sonra, evlendikten sonra kadınların daha zor uyuduğunu da duymuşsunuzdur. Bu yüzden sevgili beyler, eşiniz uyusun istiyorsanız biraz daha anlayışlı olacaksınız. Fakat işte siz uyurken de uyuyamıyor kadınlar. Yeni bir çalışma, erkeklerin horlaması sebebiyle de kadınların hayatı boyu yaklaşık 4 yıl uykusuzluk çektiğini ortaya çıkartmış. Çocuklar yüzünden, eşinin horlaması yüzünden ve dahi çevre şartları yüzünden kadınlar fazlasıyla uykusuz kalıyorlar. Biraz daha fazla uyumak isteyen kadınlar varsa etrafınızda, onlara biraz daha fazla anlayış gösterin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz yaklaşıyor, Haziran yaklaşıyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları artarken geçen seneki yazlıkları denediysek eğer muhtemelen güneş gözlükleri oluyor sadece. Ne yapmak lazım? Sağlıklı beslenmek lazım. Beslenme programına biraz daha dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım? Geceleri ışık açık uyumamak lazım. Evet, aslında bu da önemli etkenlerden bir tanesi kilo verme sürecinde. Eğer kilo almak istemiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız geceleri karanlıkta uyuyacaksınız diyorlar. Işıklar açık uyuduğunuzda ve hatta şöyle söyleyeyim, televizyon karşısında uyuduğunuzda, gece yatmadan önce telefon ışığına maruz kaldığınızda muhtemelen 5 kilogram daha fazla alabiliyorsunuz. Hayat boyumu, yani bir ömre 5 kilogram sığdırabiliriz tabii ama yine de fazla kilo olsun istemiyorsanız vücudunuzda, karanlık olmayan aydınlık ortamda televizyon ve bilgisayar karşısında uyuyakaldığınızda kilo alma ihtimaliniz artıyormuş. Sonra duymadık demeyin.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Müzik dünyasının en eğlenceli adamlarından, beste fabrikatörlerimizden, çok sevdiğimiz şarkıların sahibi Serdar Ortaç 2008'e götürdü bizi. Gram'la Nefes albümündeydi bu şarkı. Yeni bir şarkı haberi de geldi. Peşi sıra onu da hatırlatmış olalım. Gram'la dinlemişken. Farkında Değil şarkısını geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Sözleriyle, duygusal yoğunluğuyla ön plana çıkan, ruhumuza dokunacak yeni Serdar Ortaç şarkısı, aşkın fark edilmeyen yanlarını, kalpte biriken kırgınlıkları derin bir anlatımla yansıtıyor. Serdar Ortaç yeni şarkısını yayınladı. Yaza yine oldukça hızlı girecek gibi gözüküyor. Biz Gram'la konuk ettik, kendisine yeni şarkı müjdesini vermiş olalım. Gülben Ergen'le devam edelim pazartesiyi keyiflendirmeye. Mutlu haftalar, güzel bir pazartesi olsun diye radyonuz açık olsun.

Pazartesi ya stresin en yoğun olduğu gün derler ama biz yeni başlangıçları severiz. Biz pazartesileri de severiz. Size pazartesiyi sevdiren program Hayatın Ritmi ile bugünün 2 saatini birlikte paylaştık. Yine günden keyif aldığımızı ümit ediyorum. Aynı keyif almak için yarın da sizi buraya bekliyorum. Olaysız dağılalım. Mabel Matiz'le programı sonlandıralım. Yarın yine Hayatın Ritmi'nde buluşalım. Hoşçakalın.

Akin, cebi bak bak, dedim aksar, hadi kalksar, başa aksak, dedim aksak, diyor kalk bak, ritim aksak, hadi kalkıp bir de yazsak, ne de olsa çok kaypak, kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında durur.

şansın. O kadar korkmayın oğlum, sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var, yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun hadise.

ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

geçmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Yaratıcı zekanın yanlış kullanımı. Genelde gündemimizde hep böyle haberler var biliyorsunuz. Hava durumundan bahsettik ama şimdi Fransa'dan gelen bir haber. Hava nasıl olursa olsun sizin kazancınız kurutma makinesinden olsun dedirten cinsten. Olay şu, Paris'te havalimanındaki sıcaklık verisi tek bir sensörden geliyor. Şüphelilerse oldukça absürt ama bir o kadar mantıklı. Biri sensörün dibine kadar gidip saç kurutma makinesini çalıştırarak Paris'i kağıt üstünde ısıttığı düşünülüyor. Biliyorsunuz hava durumu ile ilgili bahisler gani çok popüler dünya genelinde. İşte böyle çok iyi paralar kazanmışlar.

Bugün yayınlanan şarkılar tam aksini söylüyor. Galiba bayağı yavaş ve sıcak bir yaz geçireceğiz. Artık sadece cebimizdeki paraya bakıp zenginiz demiyoruz. Yeni yayınlanan Refah Endeksi ülkelerin zenginliğini ölçerken kişi başına düşen geliri bir kenara bırakıp eşitsizlik, yaşam kalitesi ve sosyal gelişmişlik gibi kriterleri de masaya yatırdılar. Sonuçlarsa tam bir sürprizler ligi. Zirvenin sahibi, kimseye şaşırtıcı gelmeyecek o isim. Norveç hem huzur hem refah koltuğuyla yine onlar oturdular, ilk sıradalar. Dünyanın en büyük ekonomileri Amerika, Almanya ve Fransa bu yeni kriterlere göre ilk ona girmeyi başaramadılar.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, demek ki neymiş? Kasadaki paranın çokluğu değil, o paranın sokaktaki insana ne kadar huzur ve adalet olarak döndüğü önemliymiş. Bu endeks bize diyor ki sadece büyümek yetmez, adil paylaşmak gerek, kaliteli bir yaşam gerek ve sosyal gelişmişlik gerek.

masanın bir ucunda insan, diğer ucunda kablolar ve algoritmalar. Sony tarafından geliştirilen ICE, resmi kuralların geçerli olduğu maçlarda elit masa tenisi oyuncularına karşı gövde gösterisi yaptı. Sonuç, 5 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Yani artık sadece satrançta ya da go oyununda değil, hızın ve refleksin konuştuğu masa tenisinde de ben de varım diyorlar.

Money dergisinin İstanbul muhabiri dilimizde 4 hecelik bir sihrine resmen aşık olmuş. Kolay gelsin. Çok da güzel bir yazı yazmış konuyla ilgili. Hani bazen bir şeyi çok yaşarız da değerini başkası söyleyince anlarız ya. Tam o hesap. Her kapıyı açan anahtar kolay gelsin. Sınıfsız bir selam. Gerçekten öyle. İngilizce'de bu konuda büyük bir eksiklik varmış. Yazar dertli. İngilizcenin acilen böyle eşdeğer bir ifadeye ihtiyacı var diyor. Easy comes to you olabilir mi acaba?

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gelen o meşhur itaat tekrar masada. Evin ilk çocuğu daha mı zeki? Araştırmalar genellikle ilk çocukların akademik olarak bir adım önde olduğunu söylerdi ama nedeni tam olarak çözememiştik. Mesele sadece kitaplar değilmiş. Başarı farkının sırrı sadece ebeveynlerin ilk çocuğa gösterdiği aşırı ilgi ya da disiplin değilmiş. Araştırmaya göre aradaki o minik ama belirleyici farkın sebebi fiziksel sağlık olabilir. İlk çocukların sonraki kardeşlerine oranla gelişim süreçlerinde bazı sağlık avantajlarına sahip olduğu ve bunun da bilişsel başarıyı dolaylı yoldan etkilediği düşünülüyor. Gerçekten de ilk göz ağrısı olmak IQ'yu arttırıyor olabilir.

Yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrimi yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

Belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti birden.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hukuk dünyasının Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, sadece geçen yıl 124 milyar dolarlık dev anlaşmaları imza atan Amerikalı Sylvain and Cornell şu sıralar çok meşguller. Ama dava kazanmakla alakası yok, özür dilemekle. Olayın özeti şu: şirketin avukatları bir dava dosyası hazırlarken yapay zekadan yardım alıyorlar. Ancak bizim akıllı asistan hızını alamayıp hukuk tarihinin hiç var olmamış tamamen uydurma, emsal kararlar ve olmayan yasaları üretiyor. İşin kötüsü, bu uydurma dosyalar kontrol edilmeden mahkemeye, hakimin önüne kadar gidiyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Şöyle bir hayal edin, 15 farklı ülkeden gelen onlarca insan sahil kenarında toplanmış ve en gerçekçi, en tiz, en simit çalan martı sesini... Evet, martı sesini çıkartmak için yürüyorlar. Şimdi bu organizasyon öyle bir seferlik, bir şaka değil. Tam 6. kez düzenleniyor. Ödül ne, ne para ne altın. Sadece eğlenmek. Çok eğlenceli bir yarışma. Eğer bugün trafikte ya da ofiste canınız sıkılırsa deneyin.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Günün kelimesi biraz zor. Kozmetikoreksiya. Peki nedir bu derseniz? Kusursuz olacağım, cildim porselen gibi parlayacak derken kantarın tozunu kaçırma durumu. Yani kozmetik ürün takıntısı. Eskiden annelerimizin makyaj çantasına gizlice bakan çocuklar şimdi 10 yaşında gözaltı serumum nerede diye geziyor. Şaka bir yana gerçekten durum ciddiyim.

Karnavalı maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Kapanış şarkımız yine Sali'den Asrın Hatası.

Yeni haftaya başlarken pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel pazartesi gününde günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna'nın mikrofon başındayım. Önünüzdeki 2 saat boyunca pazartesiyi daha keyifli hale getireceğim. Siz de aynı keyif almak isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın. Bize eşlik edin. Sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Hayatın ritmi başlasın.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Söz konusu kahve, ondan vazgeçemiyoruz, orası kesin. Milyonlarca kişinin enerjik bir günün başlangıcı için vazgeçilmezi kahve. Sabahları uyandıktan sonra içilen kahvenin, yoğun bir günün ardından içilen kahvenin, hatta baş ağrısını gidermek için bile içilen kahvenin yeri farklıdır. Ama neredeyse hiç kimse kahvenin vücudumuza etkilerini durup düşünmüyor. Kahve içmek misal dokunma algımızı da etkiliyormuş. Evet, yanlış duymadınız, dokunma algımız. Şöyle açıklıyor uzmanlar, beynimizin bir dokunma duyusu, dokunma algısı var. Ki kafein tüketimi beynimizin kısa gecikmeli afferent inhibition adı verilen kritik sürecini etkiliyormuş. Yani beynimiz her dokunuşta aşırı tepki vermesini engelliyormuş vücudumuzun. Ve kahve içersek işte bu aşırı tepki pozisyonunu biraz daha baskılıyormuş. Yani iyi geliyormuş. Yani dokunma sistemine iyi geliyormuş. Hareketlerimiz daha yumuşak, daha kontrollü oluyormuş. İnanalım mı? Hadi inanalım buna da, kahveyi sevdiğimiz için. O halde kahve içmek için bir sebebimiz daha var.

Zaman zaman dünyayı etkisi altına alacak jeomanyetik fırtınalardan bahsediyorlar. Gerçi geçtiğimiz hafta sonuydu ama siz yine de mutlaka duymuşsunuzdur. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bakın, bol su tüketimi ya da su tüketiminin aslında her derde deva olduğunu fark ediyoruz. Vücudunuz eğer yeterli su tüketmezse, yeterli su almazsa pek çok hastalığında zaman içerisinde kapısını aralıyorsunuz. Vücudunuzu dinlendirdiğinizde, yeteri kadar dinlendiğinizde ve yeteri kadar sıvı tükettiğinizde jeomanyetik fırtınalardan bile en az şekilde etkileneceğinizi söylüyorlar. Ben hatırlatmış olayım geç de olsa, siz yine de her türlü sağlık problemine karşı bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi

0: çok sevdiğimiz bir Aşkın Nur Yengi şarkısıydı Yabani. 1997 yılında seslendirmiştik ki şarkının üzerinden 27 yıl geçtikten sonra 2024'te Derya Ulu şarkıyı yeniden coverladı. 90'larda, 80'lerde, 2000'lerde söylenmiş şarkıların yeni yorumlarını çok seviyoruz. Biz de Derya Ulu yorumuyla dinledik Yabani'yi. Peki Edis'le devam edeceğiz iyi müziğe. Geçtiğimiz gün Harbiye'de harika bir konser verdi. Milli takım hamlesi de yine Edis'ten konuşulacak bir hamle olarak geldi. Çünkü 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanı pek çok sanatçıyı heyecanlandırdı. Edis harekete geçti. Milli takım için peş peşe gelen şarkı paylaşımlarına katılan Edis, Martılar şarkısını yeniden yorumlayınca sosyal medya birbirine girdi diyebiliriz. Çünkü Edis yorumu binlerce yorum ve etkileşim aldı. Martılar şarkısını milli takım coşkusuna uygun bir şekilde yeniden yorumladı Edis. Sadece Edis değil, Sinan Akçıl, Sefo, Semi Cenk. Pek çok ünlü isim yeni bir marş isteğiyle yanıp tutuşmaya, yeni şarkılar yapmaya devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası heyecanı pek çok ünlüyü de harekete geçirdi. Hangisini beğenirsiniz bilmem ama biz Edis'i dinleyeceğiz bu kez. Bana neyle?
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.

Evde kullandığımız pek çok eşyanın farklı kullanım alanları var. Mutfakta kullandıklarımız da keza farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Mesela pişirme kağıtları. Sadece pişirme için mi kullanıyorsunuz? Yani adı üstünde pişirme kağıdı başka ne alanda kullanılabilir ki diyorsanız, bu çok yönlü mutfak ürününün evdeki eşyaları temizleyebildiğini, onarabildiğini, koruyabildiğini hatırlatmak istiyorum. Ne yapmak lazım? Yağlı kağıtları, pişirme kağıtlarını farklı alanlarda da kullanmak lazım. Misal mutfak musluklarınızı yağlı kağıtla temizlediğinizde ışıl ışıl parlayacak, üstelik gelecekteki lekelerin de oluşmasını engelleyecek. Çekmecelerinizi, özellikle mutfak ve banyo çekmecelerini kaplamak için yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Değerli gümüş eşyalarınızı yağlı kağıtlara sarıp da saklayabilirsiniz. Hatta giysilerinizi ütülerken yağlı kağıt kullanabilirsiniz diyorlar. Ya kağıttaki yağ kıyafete geçerse diye endişe etsek mi? Bir denemekte fayda var. Misal çekmeceler sıkışıyorsa rayların üzerine yağlı kağıt koyduğunuzda da çekmeceler kolay açıp kapanıyormuş. Farklı alanlar var tabii ki kullanılacak. Bunlar birkaç tanesi aklımıza gelen, sizin de varsa bildiğiniz paylaşın, biz de faydalanalım.

Şimdi ben bir müddettir oda nemlendiricisi kullanıyorum. Gerçekten çok iyi geldi. Özellikle kuru havalarda, özellikle kuru ortamlarda o kadar iyi geliyor ki yani sanki oda nemlendiricisi sponsoru almış gibi hissediyorum kendimi ama hayır. Varsa kuru öksürük, ses kısıklığı, varsa bir baş ağrısı, dolu sinüsler bunlara gerçekten iyi geliyor. Odanızın havasını daha nemli bir hale getiriyor. Kuru dudakları bile toparlıyor. Horlama problemine kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor gerçekten. Sadece sağlık açısından bazen denediğim şeyleri sizinle paylaşmayı seviyorum. Yoksa kimse bu konuda bana herhangi bir tavsiyede bulunmadı. Kendi tavsiyemi size aktarmak istedim. Gerçekten son dönemlerde özellikle popüler olmaya başladı. Kullanıp da hani var mı sizin de kullandığınız, deneyimlediğiniz böyle sosyal medyada her şeyi çok fazla abartıyorlar ya. Gerçekten kullanıp da faydalı gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Misal Airfry hiç almadım. Misal robot süpürgem yok. Misal saplı süpürgelerden de yok, o uzunlardan ismi lazım değil. Onları almadım. Onlar bana sorarsanız sosyal medyanın abartması. Ama yok, hava nemlendirici gerçekten sağlık açısından iyi geliyormuş. Deneyimledim, sizinle paylaşmak istedim.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlayabilmek için çok fazla detay var. Bilim insanlarına göre ise aslında bir yalanı yakalamak çok kolay. Karşı tarafın mimiklerine ve hareketlerine odaklandığınız vakit bizi gerçekten yalana inandırabilir diyor bilim insanları. Gerçeği öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken gözlerinizi kapatmak ve sadece sesini dinlemek. Gerçekten karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için bu sefer ne beden dilini görmeye çalışacaksınız ne odaklanacaksınız. Gözlerinizi kapatıp sadece sesini dinleyeceksiniz. Bu sefer görselliğin bizi yanılttığını, bu sefer sadece duygularımızla ve duyduklarımızla karşımızdakini anlamamız gerektiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bizi kandıracak insanlar illaki buluyorlar bir şey ama siz kanmak istemiyorsanız çok kolay. Kapatın gözlerinizi, karşı tarafın sadece sesini dinleyin. O halde telefonla konuşurken de sadece sesini duyarken de yalanlara inanmamak lazım bu araştırmaya göre.

Şimdi sosyal medyada paylaşılan ürünlerin, özellikle şu influencerların paylaştığı, tanıttığı ürünlerin gerçekten herkesin kafasında soru işareti bıraktığını, hatta iyi satışlar yaptırdığını biliyoruz. Peki sosyal medya hayatımızı etkiliyor. Beynimizi nasıl etkiliyor? Çünkü artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Zihinsel süreçlerimizi de doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını, bilgi işleme kapasitemizi değiştirdiğini, bazen de bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Bu kadar fazla sosyal medyaya bağımlı olmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Uyanır uyanmaz öyle dakikalarca yataktan çıkmadan sosyal medya kontrolü yapmayın. Kalkın yataklardan, şöyle mis gibi havayı ciğerlerinize doldurun, pencereyi açın, sabahın güzelliğini yaşayın. Gerçek hayatta yaşayın, sosyal medyada değil.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: aşk.
1: Özellikle kadınların erkeklere nazaran daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Kadın beyninin dinlenebilmesi için erkeklere nazaran bir iki saat daha fazla uyuması gerekiyormuş. Anne olduktan sonra, evlendikten sonra kadınların daha zor uyuduğunu da duymuşsunuzdur. Bu yüzden sevgili beyler, eşiniz uyusun istiyorsanız biraz daha anlayışlı olacaksınız. Fakat işte siz uyurken de uyuyamıyor kadınlar. Yeni bir çalışma, erkeklerin hormonlarının dinlenmesi için erkeklere nazaran bir saat daha gerekiyor. Anne olduktan sonra kadın daha zordur. Bu yüzden siz eşiniz istiyorsanız bizi anlayın. Fakat işte uyurken kadın yeni bir çalışma.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Yaz yaklaşıyor, Haziran yaklaşıyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları artarken geçen seneki yazlıkları denediysek eğer muhtemelen güneş gözlükleri oluyor sadece. Ne yapmak lazım? Sağlıklı beslenmek lazım. Beslenme programına biraz daha dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım? Geceleri ışık açık uyumamak lazım. Evet, aslında bu da önemli etkenlerden bir tanesi kilo verme sürecinde. Eğer kilo almak istemiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız geceleri karanlıkta uyuyacaksınız diyorlar. Işıklar açık uyuduğunuzda ve hatta şöyle söyleyeyim, televizyon karşısında uyuduğunuzda, gece yatmadan önce telefon ışığına maruz kaldığınızda muhtemelen 5 kilogram daha fazla alabiliyorsunuz. Hayat boyumu, yani bir ömre 5 kilogram sığdırabiliriz tabii ama yine de fazla kilo olsun istemiyorsanız vücudunuzda, karanlık olmayan aydınlık ortamda televizyon ve bilgisayar karşısında uyuyakaldığınızda kilo alma ihtimaliniz artıyormuş. Sonra duymadık demeyin.

Müzik dünyasının en eğlenceli adamlarından, beste fabrikatörlerimizden, çok sevdiğimiz şarkıların sahibi Serdar Ortaç 2008'e götürdü bizi. Gram'la Nefes albümündeydi bu şarkı. Yeni bir şarkı haberi de geldi. Peşi sıra onu da hatırlatmış olalım. Gram'la dinlemişken. Farkında Değil şarkısını geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Sözleriyle, duygusal yoğunluğuyla ön plana çıkan, ruhumuza dokunacak yeni Serdar Ortaç şarkısı, aşkın fark edilmeyen yanlarını kalpte biriken kırgınlıkları derin bir anlatımla yansıtıyor. Serdar Ortaç yeni şarkısını yayınladı. Yaza yine oldukça hızlı girecek gibi gözüküyor. Biz Gram'la konuk ettik, kendisine yeni şarkı müjdesini vermiş olalım. Gülben Ergen'le devam edelim pazartesiyi keyiflendirmeye. Mutlu haftalar, güzel bir pazartesi olsun diye radyonuz açık olsun.

Pazartesi stresin en yoğun olduğu gün derler ama biz yeni başlangıçları severiz. Biz pazartesileri de severiz. Size pazartesiyi sevdiren program Hayatın Ritmi ile bugünün 2 saatini birlikte paylaştık. Yine günden keyif aldığımızı ümit ediyorum. Aynı keyif almak için yarın da sizi buraya bekliyorum. Olaysız dağılalım. Mabel Matiz'le programı sonlandıralım. Yarın yine Hayatın Ritmi'nde buluşalım. Hoşçakalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Gözleri halinsin.
1: Yalnızlık yalnız zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder.

0: pehlivanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.